0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'te.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Right there, Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Whippin' it, whippin' it.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı...

0: hep açık.
1: Reklamlar.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM, limitsiz, 70.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
7: İzmir,
6: always with you, forever, Metro.

0: bye bye. Mint.
1: Dene gör.
2: Reklamlar.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz. Metro FM.

0: hep açık.
1: Reklamlar.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bieber Ressa featuring Faithless, New Religion.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Let me talk to you.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele. Tamam,
0: rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyiz?

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, FM, non-stop, Metro,
7: Shazam Stars, Shazam Stars başlıyor.
8: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bu hafta da Metro FM'de hafta boyunca en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız haftanın ilk girişlerinden oluyor. Bir tarafta Vaka Vaka ve La La La ile stadyum marşlarının tartışmasız kraliçesi olan Shakira var. Diğer yanda ise Afrobeat müziğin global imparatoru Burna Boy. Karşınızda listenin taptaze girişi olan Die Die. Peki bu şarkı ilk haftadan Shazam listesine girmeye başarmasının sebebi ise hemen söylüyorum. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük ve en iddialı şarkılarından biri olması ve şarkı çıkar çıkmaz tüm Shazam listelerine giriş yaptı. Açılışı bu şarkıyla yapıyoruz. Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada son dönemin en neşeli şarkılarından biri var. Kimden bahsediyorum? Melizos ve şarkısı My Life is a Disco. Peki bu şarkı Shazam listesine nasıl girdi? Hemen paylaşıyorum. İkili bu şarkının vokallerini ve meşhur el çırpma efektlerini kaydetmek için Ibiza'da gerçek bir kulüp partisinin ortasına Seyyar Stüdyo kurmuşlar ve kendi imzalarını atmışlar. Çok organik ve çok eğlenceli. Melizos, My Life is a Disco şarkısıyla

Shazam Stars devam ediyor. Sırada kelimenin tam anlamıyla sihirli bir atmosfere teslim var. Kimden bahsediyorum? Dope Boy, şarkısı Hans Kazan. Şarkının ismini duyar duymaz eminim yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Peki sebebi ise şarkının altyapısına ve sözlerinde illüzyon dünyasının o gizemli, insanı hayrete düşüren havasının modern trap ve hip hop tınılarının oluşmasıydı. Sosyal medyada her şeyi bir anda yok etme ve sihirbazlık numarası içeren videoların resmi fonu olmuş durumda. Dope Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de. Frankie,

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Stars'da tempo düşmüyor. Aksine şimdi vitesi en yüksek seviyeye alıyoruz diyebilirim. Sırada elektronik müziğin altın çağının modern kulüp tınılarıyla buluşması ve bu ismin globalde Jason olması. Ve dans şarkısı ise No Good. Peki bu şarkı bu hafta Shazam listesine girmesinin sebebi ise hemen söylüyorum. Elektronik müziğin efsane grubu geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'nın en büyük rave festivallerinden birinde bu şarkı ilk kez çaldığında yaklaşık 80 bin kişinin aynı anda zıplaması ve görüntünün viral olması oldu. Böyle bir tepkinin böyle etki yaratması hiç şaşırtıcı değil diyebilirim ve şarkıya geçiyorum. Global DJ's No Good şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars devam ediyor ve listeye yeni giren şarkılardan biri var ve bu şarkı ortak şarkı. Kimlerden bahsediyorum? Drake ve Future ve şarkıları ise Rent to Atlanta. Bu şarkı özellikle gece saatlerinde en çok şazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda. İşin arkasında tam bir müzik endüstrisinin stratejisi var ve hemen paylaşıyorum bu durumu. Şarkı geçtiğimiz haftalarda internette sızdırılan bir demo olarak dijital dünyaya merhaba dedi ve bu da özellikle Drake fanlarında direkt etki yarattı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Drake ve Future'ın ortak şarkısı Rent to Atlanta Metro FM'de.

0: Tonga.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. MetroFM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
5: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Shazam Saz devam ediyor. Şimdi ise hip hop dünyasının zirvesinden dans pistlerinin en şık ve en güncel yeni doğuşlarından biri var. Josh Favaz ve şarkısı 2026 model kulüp versiyonuyla Like a Prayer. Peki bu cover neden son günlerde bir anda küresel Shazam listesine girdi diye merak edenler için ufak bir bilgi var. Şarkı geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın en büyük dijital müzik fuarında ve prestijli bir kulüpte DJ'lerin gizli silah olarak çalmakta. Bu da tabii ki şarkının en çok şazamlanan şarkılar arasına girmesine sebep oldu diyebilirim. Josh Favaz, Like a Prayer şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Wish You Were Mine şarkısı var. Şarkı 2026 Mayıs ayında en çok Shazamlanan şarkı arasına girmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda bu listede bolca göreceğimizi düşünüyorum. Vakit kaybetmiyorum, şarkıyı çalıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bieber Ressa featuring Faithless, New Religion.
0: Yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: burası Cengiz Radyonuz'da uzun bayram tatilinde günleri saatleri karıştırdığımız anları yaşıyoruz. Hatırlatayım, güzel bir cuma günü, günün ikinci bölümünden sona doğru birlikte yolculuk yapacağız. 3 saat boyunca en iyi müziği ben Metro FM'den sizler için çalacağım. Bad Style, o coşkulu yorumu ve Silver Night gibi harika bir şarkısıyla geldi. Arkasından Matthew Beatbank'la partilemeye devam ediyoruz. Let it roll.
1: Limitsiz.

0: Mint.
1: Dene gör.
2: Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
0: DJ'cin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Günün hit adayı oldu. Z-Max'ten Sharao. Nasıl buldunuz şarkıyı? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresineyim. Gelmişken beni takip edebilir. Yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Réclamant. Énergique, dynamique, limitsiz, hit musique. Metro FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Bu güzel bayram gününde ve saatin şanslı ismi de belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Adem Çalışkan için Crazy Frog geliyor radyonuza yıllar öncesinden.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz Radyonuz'da Chill 77. Neredeyse aylardır bu şarkıyı dinliyoruz. Nereye gitseniz karşınıza çıkıyor. Bıkanlar, sıkılanlar olsa da hayra sevenlerin sayısı hiç de az değil. Papa Uche ile yeni saat açıldı, farkında mısınız bilmiyorum. 17'ye kadar bizi bekleyen bir 60 dakika daha var yine mükemmel şarkılarla. Anı keyiflendirmeye devam edeceğiz. Bu da Derry Toronto'dan Caravan.
1: Limitsiz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: bed, just roll them all.
1: Reklamlar. Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısı bir kez daha radyonuzdaydı. Z-Max ve Shadow dinledik. Ne düşünüyorsunuz? Metro FM bu şarkıyı ilerleyen günlerde sıklıkla çalsın mı? Sorunun cevabı için oylarınız, yorumlarınız bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sen de hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya, yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
1: Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Ben Cengiz. Radyonuzda son günlerin en keyifli şarkılarından biri Metro Boy'dan geldi yine. Yallah dedik, hemen arkasına günün şanslı isimlerinden Buğra Çalınbay'ın favorisini ekliyoruz. Lucas'ın Frank versiyonuyla Amy Winehouse'u bir kez daha anıyoruz. Back to Black radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: efendim, Mix Trip Müzik devam ediyor. Dünyanın en büyük eğlence adalarından biri Ibiza ve oranın yıllardır vazgeçilmez DJ'lerinden biri David Guetta, hatta üne kavuştuğu yerlerden biridir. Showtek'le beraber sizi Ibiza'ya götürdük Metro FM'de partileyerek. Sun Goes Down geride kaldı. Bugüne kadar Edward Maya deyince aklımıza gelen ilk ve tek şarkıyla günün keyfini zirveye taşımaya devam ediyoruz. Metro FM'de Stereo Love zamanı.
1: Limitsiz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar.
2: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de keyifli güzel dakikalar. Metro FM'in bu harika şarkıları eşliğine devam ediyor. Son günlerde kesinlikle herkesin favorisi ve en çok merak ettiği şarkılardan biri oldu. M4 ve Fallen Angel dinledik. Muvaki hayranları şimdi radyolarıyla bütünleşmeye devam etsinler. Çünkü Meltem Özcan'ın favori şarkısı olarak geliyor. Zürf ve Sofia'nın Zav'dan.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın.
1: Limitsiz hit müzikle.
0: Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world with Arkın.
3: Let's go, go, go, go, go.
0: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie Biz.

0: Metro FM'dinle geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Metro Online'da yolun sonunu getirdik. Ben Cengiz. Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatleri arasında radyonuzdayım. Uzun bir bayram tatilini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Pazartesi günü yepyeni haftaya merhaba diyeceğiz ve saat 14'te Metro FM'de sizleri bekliyor olacağım. Orada görüşmek üzere.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin yarınında.
2: Metro FM hesabınıza

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, FM,
7: non-stop, Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle, hafta içi her gün 17-19 arası, eve dönüş yolculuğunda, akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world, Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle, dünyanın her yerinde, let's go, go, go, go. Hadi başlayalım.

Sesini duyan herkese merhaba. Hatta iyi bayramlar. Rihanna vokali Eminem single'ı The Monster'la çıktık yola. Mayıs'ın da sonuna kadar geldik. Bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma. Around the World'de haftanın son yolculuğunda yine dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da radyo frekanslarının nostaljisi. Tercih sizin. Limitsiz hit müzik bizim işimiz. I've Tried Everything But Therapy albümünden Bad Dreams'de sabrın sonu selamet sözünü kanıtlarcasına geç çiçek açan bir kariyerin gittikçe yükselen yıldızı Teri Swims radyomuzda. Around the World'e hepiniz hoş geldiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Dışarı

2013'teyiz. Dünya çapında tanınmasından 3 yıl önce yayınladığı sakin ama enerjik single'ıyla J Balvin, Bad Bunny'den aslında epey önce, reggaeton dembow ritmi ana akıma çıkmadan önce, Latin Trap'in erken provalarından biri Tranquila radyonuzdaydı. Para temasından devam ederek Atlantik karşı yakasına geçiyoruz. 1990'ın İngiliz House dünyasındayız. Yapımcı Stevie Van Wilson'ın stüdyo maceraları, Adventures of Stevie V şarkının altyapısı tanıdık. The Barcase'in 1978 tarihli Money Talks'ından sample'la. Northern Soul Funk Groove, Melody Sexton vokalleriyle altyapısında 90'lar House. Ve İngiltere'de 2 numaraya çıkan parça. İki sanatçı, iki kıta, para temasının iki farklı yüzü. Ön ve arka yüzü de diyebiliriz. Aynı tema, 23 yıl arayla iki ayrı dünya. Limitsiz hit müzik, Metro FM'de. Dirty Cash, I Want You.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz. Git müzik,
3: git müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

One albümünün ilk single'ı Still D.R.E.'yi yayınladı. 5 yıllık aradan sonra geri dönüş ilanı sayılabilecek düzeyde büyük bir manifesto. Hip hop tarihine ilginiz varsa bilirsiniz. Bilmiyorsanız da dedikoduya hazır olun. Tarihin en ünlü adı kredilerde geçmeyen yazarlarından biri var bu şarkıda. Şarkıyı yazan azıcık tanıdık biri sayılabilir. Jay-Z. Yani Still D.R.E.'de Dr. Dre'nin ağzından çıkan sözleri Jay-Z yazdı. O ikonik piyano riffini ise sonradan 50 Cent'in In The Club'ını da yaparak yıldızlaşan prodüktör Scott Storch çalmıştı. Timbaland'in 2006'daki ünlü disinde "I'm a producer, you're just a piano man" dediği kişi Storch. Böyle kaliteli atışmaları özledim aslına bakarsanız. Atlantik'in çok ötesinde. Başka bir kuşağın bölgesel kimlik ifadesine geçelim. Yani tabii Snoop Dogg sonrasında onun gibi demek olmaz haşa, ama yine de Arnavutça'da C.I. onun gibi anlamına gelen bir söz. Ve bu parçanın adı da C.I. 1995 Mitrovica doğumlu Kosovalı Arnavut kadın rapçi. 2017'den Balkan Trap dalgasını da başlangıç sayılabilecek öncüsü. Diaspora topluluklarına Almanya ve İsviçre üzerinden ulaşan ve tüm Avrupa'ya yayılan Arnavut rapin habercisi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Teyna, C.I.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Oh my balls! Oh. Wow! That just rolled them all.
2: Reklamlar. Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World
3: devam ediyoruz.

2017'de Casablanca doğumlu faslı bir rapçi Sway Lee'nin eşlik ettiği bir parça yayınladı. Şarkıyı dünya çapına hit yapan klipteki müzik falan değildi aslına bakarsanız. Kampala'dan Triplets Ghetto Kids'in dans grubu klipteki dans figürleriyle dünya çapında bir hit haline geldi. Hareket Uganda'dan dünyaya yayıldı. Viral koreografi şarkıyı 4 milyardan fazla dinlemeye taşıdı. TikTok henüz doğmamışken gerçekleşti bunların hepsi. Algoritma öncesi organik viralliğin son örneklerinden biri olabilir. Gerçek adıyla Karim Karbouş, sahne adıyla French Montana. Unforgettable radyonuzdaydı. Nasıl unutulmaz olur biliyor musunuz? Maya Angelou'nun sözüyle insanlar ne söylediğinizi unutur ama ne hissettirdiğinizi asla unutmaz. İfade tasarımında odaklandığım ana performans unsuru her zaman yaratmak istediğiniz etkidir. Örneğin sıradaki şarkı etkisini 8 yıl sonra gösterdi. 2012'de yayınlandığında İngiltere'de mütevazi bir şekilde sadece 10 numaraya kadar çıkan parça 2020-2022 aralığında TikTok'ta gecikmeli bir patlama yaşadı. 2022 Ukrayna Savaşı'nın gayri resmi marşı haline geldi. Kiev protestolarında ve dayanışma videolarında her zaman arkada çaldı. Streaming rakamlarındaki çoğu dinleme ise yayınından neredeyse 10 yıl sonra geldi. Algoritma tabanlı keşfin gecikmeli ödüllenmesinin en saf örneklerinden biri. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Tom Odell, Another Love.

0: reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

Yolda yeni durağımız Marseille. Lavanta'dan başka şeyler de var Kanak bölgesinde. Mesela bu şarkıyı yapan DJ prodüktör Hugo. 2024'te yayınlanan bu hafta Metro FM Top 40'nin 9 numarasındaki parça. Altyapısında 58 yıllık bir reggae soy ağacı taşıyor. Toots & Maytals'ın 1966 tarihli Bambam'ı. Sister Nancy'nin 1982'deki Bambam'ıyla yeniden doğdu ve 2024 Deep House damarına yerleşti. Son dönemin favorisi Jamaican Bambam radyonuzaydı. 2013'e geri dönüyoruz. Amerika Single listesinde sadece 34 numaraya kadar çıkan ama içindeki o vokal drop, What'la YouTube, Vine, erken dönem TikTok'un meme kültüründe imzası olan parça. Aslında sosyal bir akım. 2000'lerin crunk hip hop'undan trap house'a geçişin imzası haline gelen şarkının asıl gücü yine klibinde saklı. Yönetmen ekibi Daniels, yani Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once'la 2023 Oscar'larında en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Sahnedeki kariyerlerinin başlangıcı da aslında 2013 yılındaki bu kliple oldu sayılabilir. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de ilginç bir film göndermesiyle. Francis

Yıl 2009. Tennessee'li bir genç kız ilk single'ını yayınladı. Sahne adı yazılışında dolar işareti olsa da okunuşuyla Kesha. Amerika Single listesinde 9 hafta bir numarada yerini koruyan parça, pop radyolarının 2009-2012 şablonunu yaratan bir tarz doğdu. Açılış cümlesi: "Wake up in the morning feeling like P. Diddy." Söylentiye göre Sean Combs'un önce hoşuna gitmemiş ama sonradan onaylamış. Kesinlikle inanmıyorum ama neden hoşuna gitmediği ve neden onayladığını açıklamaya gelince iyi dinleyin. Prodüktör Dr. Luke o dönemin yıldız fabrikası gibi çalışıyordu. Her dokunduğu ismi bir yıldıza dönüştürdüğü sihirli bir gücü vardı neredeyse. 2014'te Kesha'nın açtığı cinsel istismar davası Dr. Luke'un endüstrideki konumunu birazcık sarstı ama Harvey Weinstein de çok güçlü yerlerden korunan bir isim. Ve bu hikaye şimdi bambaşka bir hikayeyle örtüşüyor. Hazırsanız açıklıyorum. Netflix'te 50 Cent'in prodüktörlüğünü yaptığı Diddy belgeselinde çizilen profil ve Dr. Luke davası aynı kuşağın, aynı kalıbının karbon kopya tekrarı gibi. Büyük plak şirketlerinin sözleşmelerinin ne kadar acımasız olabileceğinin en iyi kanıtı. Bağımsızlığını ancak yıllar süren, hatta Taylor Swift'in de maddi olarak destek verdiği, ciddi anlamda zorlu bir hukuk savaşı sonunda ve yıllar sonra kavuşabilen Kesha. Koskoca bir platforma da adını veren TikTok'la radyonuzdaydı. Şimdi 2012'ye geçelim. Başka bir chart dönüm noktasındayız. Tüketim kültürünü eleştiren bir mesaj en çok tüketilen parçalardan biri haline geliyor. 19 yıl sonra Amerika Single listesinde bir numaraya çıkan ilk tam anlamıyla bağımsız sanatçı kaydı. Major label'ların desteği olmadan 6 hafta zirvede yerini koruyan parça. 2014 Grammy'sinde en iyi rap albüm ödülünü Kendrick Lamar yerine aldığında sanatsal bir tartışma bile kopardı. Bağımsız ekonominin Amerika Single listesindeki en büyük girişi sayılabilecek Thrift Shop, Macklemore ve Ryan Lewis, Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de.

0: Mint.
1: Dene gör.
2: Reklamlar.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
6: Devam ediyor.

İnci parçası belly dancing'den bildiğiniz bir şey olmalı. Mariachi trompetleri. Fuck it, let's go mariachi. Ama hip hop'un en tanınan rap dışı sample'larından birini dinlediniz. 1996 yılından Los Angeles'tan Latin Amerikalı üçlü Tres Delincuentes, Herb Albert and the Tijuana Brass'ın 1962 parçası Lonely Bull'dan alınan sample'ıyla mariachi trompetini 34 yıllık bir bağlantıyla 90s West Coast hip hop'una dönüştürdü. İngilizce İspanyolca dil karışımı Cypress Hill'dan Bad Bunny'den önce ana akıma Delinquent Habits'le neredeyse ilk kez çıkmış oldu. 2010'da başka bir kentin renkleriyle yazılmış bir şarkıya geçiyoruz. Pittsburgh'dayız. 22 yaşındaki bir rapçi Pittsburgh Steelers'ın siyah sarı renklerini kentin gayri resmi marşına dönüştürdü. Spotify'ın Amerika lansmanından önceki son yıl 2010'da bu şarkının başarısı geleneksel ya da aslında eski moda chart sayım sisteminin son dev örneklerinden biri. Amerika Single Listesi'nde bir numara Wiz Khalifa'nın ilk zirvesi. Prodüksiyondaki Norveçli ikili Stargate'in imzasını Rihanna'nın Umbrella'sından Beyoncé'nin Single Ladies'ine pek çok hitin altında görebilirsiniz. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Wiz Khalifa, Black and Yellow.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz net müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

2013 yılındayız. Tribute albümünden yayınlanan parça İngiltere'de bir numara oldu. Yapımcısı One Republic'ten tanıyacağınız Beyoncé Halo'nun da yapımcısı Ryan Tedder. Şarkının sahibi John Newman'ın hikayesinde bambaşka bir katman daha var. Bu albümden hemen sonra 2012'de iyi huylu bir beyin tümörü için ameliyat oldu. Hatta 2016'da ikinci ameliyatla yeniden bir mücadele içine girdi. İlk single'ı Love Me Again ile John Newman radyomuzdaydı. Sağlıkla yaratıcılık arasındaki bağlantı bir başka sanatçıda da var. Brown Üniversitesi'nde tanışan iki Amerikalı. Elektronik dans müziği yapan ikili Sophie Tucker. Yani Sophie Holy World ve Tucker Halpern. Sadece öyle isimlerinden oluşuyor Sophie Tucker. Bu arada Tucker üniversite basketbol takımındayken miyokardit yani kalp kası iltihabı tanısıyla spor kariyerini bırakmak zorunda kalıyor.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Geçtiğimiz hafta boyunca en çok dinlediğiniz şarkılardan biriyle Around the World'de son durağımız için alçalışa geçiyoruz. Metro FM Top 40'nin 4 numarası. Faithless'ın 1995 model Insomnia melodisine yazılmış sözler, Amerikalı bir pop sanatçısının geri dönüş işbirliği. Maxi Jazz'in aramızdan fiziksel olarak ayrılması sesini unutmamıza kesinlikle neden olmadı. Uykusuz geçen onlarca yılın ardından bu birliktelik tam anlamıyla Insomnia'nın geri dönüşü oldu. Bakalım bu hafta zirveyi zorlamaya devam edebilecek mi? Yanıtı Cumartesi 12'de ve Pazar 16'da Burak Can'la Top 40 yayınında olacak. BBXA ve Faithless New Religion'la radyonuzdaydı. Yeni durak 2016 Martı. İnişe geçiyoruz. Pittsburgh'lü 17 yaşındaki bir kadın vokalistle New York'lu elektronik pop ikilisinin bir parçası. Amerika listesinde de İngiltere'de de 3 numaraya kadar yükseldi. Bugün az önce dinlediğiniz Black and Yellow yazan Wiz Khalifa'nın memleketi Pittsburgh'ün elektronik pop temsilcisi Chainsmokers'la. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Don't Let Me Down.

The Chainsmokers parçası Day of Okali Don't Let Me Down radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de sizin için seçtiğim özel listeyle hafta içi her akşam 17'den 19 olduğu üzere bu hafta da bayram ve tatil boyunca sizin için yayındaydık. Biz pazartesi, haziranın başında, yılın ikinci yarısında buluşana dek umarım her şey yolunda, sağlık ve keyif yerinde gider. Özellikle eve dönüş yolculuğunda müzikle kendinizi biraz daha dikkatli ve sabırlı tutmaya çalışın. Çünkü bir anlık hata geri dönülmeyecek zararlar verebilir. Aman dikkat. Around the World pazartesi akşamı 17-19 arası haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda yeniden bu frekanslı olana dek Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz Metro FM'de hafta sonu boyunca da size limitsiz hit müzik sunmaya devam ediyoruz. Tina Turner, What's Love Got To

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: güvende olun.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Bring the action.

0: Will I am in
1: Britney, bitch.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie bir.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM. Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.